0: Sin, we trust. Head to sin.org.au/donate to support youth-led community media today.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: Trust the music. Trust the chaos. Trust Sin. Support us at sin.org.au/donate.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go.

0: Sin, where young people run the show, especially during Radiothon. You can support us by heading to sin.org.au/donate.
1: Ya biz seviyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city

0: Listen, we trust. Head to syn.org.au/donate to support youth-led community media today.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: It's Sin's Radiothon. Trust the future of radio and support youth-led media at syn.org.au/donate.
1: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. The city go-